Açılacak bir gün güneşli bir seher. Ordumuz çalacak mütlek büyük zafer. Vatanın her karışını, anaların gözyaşını unutmalar mı meğer? Bir gün bitecek bu keder, vatana layık sen asker. Unutmalar mı meğer? Bir gün bitecek bu keder, vatana layık sen asker. Asker. İsti

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Bakı Sumqayıt, Abşeron Yarımadası, Quba Qusar Xaçmaz 105.5 FM. Media FM sizinle aynı dalgada.

0: sua cara.
1: Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi 105.5 FM. Media FM, sizinle aynı dalgadayız.

0: Radyo Medya FM.
1: Retro rüzgarı Medya FM'de esir. Unutulmaz illerin hitleri. Yaktaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

Yılmaz İller'in hitleri. Yattaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

Yılmaz İller'in hitleri. Yaddaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

0: side effects.
1: Daha mı danışır? Ama az adam seçilir. Seçilen dava. Medya FM. Medya FM.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları ve diğer istikametlere çok uygun kıymetlere ve serfeli şeklerle kaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başka Navi Travel size serfeli şeklerle otel rezervasyaları, bütün istikametlere avye biletler, vize desteği, seyahat sigortası, transfer ve diğer turizm hizmetleri de teklif edir. Navi Travel'dan siz bu hizmetleri hisse hisse ödenişle de elde edebilirsiniz. Bu yayın serfeli istirahat fırsatlarını kaçırmayın. Navi Travel, serfeli ve güvenli seyahat. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Satıcı axtarışında vaxt itkilərinə son. Artıq süni intellekt əsaslı elan saytı tenderyard.com gəldi. İndi almaq istədiklərinə dair alış sorusu yarat və bütün satıcılar bir anda bir bildirişlə qarşına çıxsın. tenderyard.com sürətli alış və satışın ağıllı məkanı.

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail, Fizuli, Horadis, Beylaga. 105.9 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.

0: Kasaba ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Bank of
1: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. Mide küçültmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mide küçültme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
3: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirler. TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Mide bağırsak hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Ağıllı kapsül endoskopiya artık referansta. Bu müasir üsul rahat, tehlikesiz ve yüksek dəqiqliyle organizm daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

MediaFM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Şuşa, Xankəndi, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi 105.5 FM. MediaFM sizinle aynı dalgadayız.

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3% dek indirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dek indirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet, yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: Media FM.
1: Retro rüzgarı Media FM'de esir. Unutulmaz illerin hitleri. Yaktaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Media FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

60'lardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan Retro Mix. DJ Evax sizi müzikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Medya FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail, Fizuli, Horadiz, Beylagan 105.9 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.